0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşayan,

saatlerden gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Tarihler 11 Ekim 2026'yı gösterirken müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Ditis Helmont Radyosu'ndan, Ditis Helmont Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor değerli dinleyenlerim. Dolayısıyla güzel mi güzel, özel mi özel? Tabii ki özel ve güzel olan sizlersiniz. Sizlerle birlikte iki güzel saat geçirmek dileğiyle programıma başlamak istiyorum. Yine muhteşem bir hava var Helmont'ta. Tabii ki havalar nasıl olursa olsun sizin havanız her daim güzel olsun değerli dinleyenlerim. İnanın radyoya gelirken üşüdüm, stüdyoda ısındım. O kadar güzel, sıcacık, böyle artık her yer camekan olduğu için güneş de yukarıdan ısıtıyor böyle. Ve şunu fark ediyorum her seferinde, ne kadar yorgun olursam olayım, bugün merdivenleri biraz zorlandım, kaçıncı katta dinlendim, genelde dördüncü katta dinleniyorum, bir nefes alıyorum falan, bugün üçüncü kata düşmüş Leyla dedim kondisyonun, ama çok yoğun bir hafta sonu geçirdim, hala da koşturuyorum. Şu ara sizlerle hemen dedim iki saat bir mola vereceğim, bir şarj olayım sizlerle birlikte. Buraya oturduğumda bütün her şeyi unutuyorum değerli dinleyenlerim. Ne stresim kalıyor, ne yorgunluğum kalıyor. Sizlerin güzel enerjileriyle, güzel yansıtan düşünceleriyle önce ben dolayım, sonra taşıyayım, sizler ulaşın onlara. Çok da böyle sizlerle her şeyi paylaşmayı kendime görev edindim. Bundan da çok memnunum. Dilerim bir kişi bile olsa bir faydam dokunuyordur diyerek size her zaman söylediğim gibi, her zaman hatırlattığım gibi bu haftada, bu pazarda, bu saatten yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Dediğim gibi bu haftada artık Tarkan'la başladık. Tarkan'la gidiyoruz derken sırayı kıyamam. Sibel Can ve APO geliyor. Şu an fonda o var.

Dediğim gibi kıyamam, kıyamayın sevgili dostlar. Kıyıyorlar, ne yapalım, böyle kıymayı bırakın, kıyım kıyım lime ediyorlar. Yalanım yok, dokunamam. Eğer kıyamayan biri varsa hayatınızda, değeri ne bileyim, artık öyle insanların sayısı çok azaldı. Sizi merak edenleri merak edin, gerisi önemli değil. Sizi düşünenleri düşünün. Dar anınızda, zor anınızda bir insan yanınızdan kaçıyorsa, sırtını dönüyorsa, arkanıza bile dönüp bakmayın. Ne yapacaksınız o insandan? Bir kere insanlık yok. Yani bırak kadın ya da erkek olmayı, adamlığı, insanlık yok değerli dinleyenlerim.

0: katını bırak.
1: Dediğim gibi. Tarkan'ın şarkısıyla açtık. En güzel şarkıları ben keşfetmiyorum sevgili dostlar. Hani program Leyla'lı Saatler ve sunucu da Leyla olunca güzel gelen şarkıları hep birileri gönderiyor bana. Yani o konuyla ben ilgilenmiyorum. Sağ olsun, sağ olun, var olun böyle arkadaşlarım, dinleyenlerim de bu artık biliyorlar. Yıllardır oturdu bir böyle klasik haline geldiği için. Nerede güzel bir çıkmış şarkı var. O yüzden buradan çok değerli arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Tarkan'ı da öyle keşfettik, yoksa bir haberdim. Keşfedilmemiş neler var neler. Yalanım yok, bak ona. Eğer sizlerin de böyle karşısına önüne böyle düşerse güzel şarkılar gönderin gelsin bana. Evet dostlar, böyle birbirinden özel güzel, işte yine Tarkan diyor ki aşk gel de yanma diyor. Aşk hiç bitmez. Ben diyorum ki Afrika'dakiler açlıktan, biz Türkler aşktan öleceğiz.

Evet dostlar, Tarkan'dan dinliyoruz. Gel de yanıma diyor. Çağıranlarınız varsa çağrıldığınız yere erinmeyin, gidin. Çağrılmadığınız yere de görünmeyin, gitmeyin sevgili dostlar.

0: tamam. Ben sevmedik yere hiç tasalan. Sen kaçarsın, sen yakarsın.
1: Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, bir 25 dakikayı geride bırakmışken Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 0888 16 66 700 bu numaradan stüdyomuza bağlanabilirsiniz. Tabii ki öncelikle önünüze bir menü gelecek. Önce biri, sonra ikiyi tuşlarsanız direkt benimle kontakta olabilirsiniz. Arzu ettiğiniz, dinlemek istediğiniz, artı duygu ve düşüncelerinize açık bir program. Her türlü, her şeyin olabileceği tek program diyerek, böyle iddialı bir yerden konuşarak telefon numaramızı da hatırlattıktan sonra, sevgili dostlar, böyle güzel şarkılarla Tan Taşçı gidişatı dinliyoruz şimdi Tan Taşçı'dan. Dinlerken kendimden bahsedeyim ki birçok insanın da vardır böyle. Bazen benim bir kitapla, bir şiirle, bir şarkıyla ya da bir fincan kahveyle ruh halim düzeliyor değerli dinleyenlerim. Bu kadar basit düzeltebiliyorsanız sizi hiç kimse yıkamaz.

Bir de sizlere tabii ki bir öneride bulunmak istiyorum. Ben geçen dinledim, bitirdim mi bitirmedim mi bilmiyorum. İnsan çok şeyi dinleyince bazen dinlediklerimi de böyle üstünden çift dikiş gidiyorum sevgili dostlar. İki defa, üç defa oluyor, dört defa sindire sindire dinliyorum. Hani günümüz teknoloji dünyası, algoritmalar sadece sizi ele geçirmek için çalışıyor ya. Böyle like'ladıklarınız, kaydırdıklarınız, bir bilseniz size neler yapıyor. Bir bilseniz, hiç farkında bile değilsiniz. Hemen zaten sizi orada tutmak için neyi hemen birkaç dakika değil, birkaç saniye kaldığınız, beğendiğiniz şeylerin önünüze seriyor. Kalın orada ve bence bunu dinleyin. Sadece dinleyin. Öngörülemeyenler diye bir kitap var sevgili dostlar. Ben de kitabı henüz yok ama mesela bak şimdi aklıma geldi. Ben Storytel'e, neyse hep söylemeyeyim, bir yere üye olmak istiyorum. Orada üye olduğunuzda söyledim de zaten sanırım ücretli. Oradan istediğiniz kitaba da ulaşabiliyorsunuz. Ben genelde YouTube'dan dinlemeyi tercih ediyorum. Okumaya da başlasam çok iyi olacak. Akan Abdullah'ın sanırım kitabı. Bunun YouTube'da böyle söyleşisi de var. Bence bir dinleyin. Neler oluyor, neler bitiyor, bir fikriniz olsun.

Sevgili dostlar, böyle şarkılarla ben de aklıma geleni, dilime takılanı sizlerle paylaşıyorum. İhtiyacım var diyor, sana ihtiyacım var. Eğer birisine sana ihtiyacım var dediğinizde, neye ya da ne zaman diye soru sormaktansa, neredesin geliyorum diyen biri varsa, sıkı sıkı tutun onu. Ben

Sevgili dostlar, Tarkan'ın da şarkısında sözü geçtiği gibi sen bahçemdeki tek güldün diyor. Değerli dinleyenlerim, çiçekler gibi açtığınız kalplere kök salın. Hani çiçekler çok güzel açınca yerini sevdi deriz ya. İnsan içinde aynısı geçerli, açtığı yer var, solduğu yer var.

Mavi'ye yazdım adını, şarkının ismi Mavi'ye Karışsam. Hafriyat'tan dinliyoruz. Ne kadar ilginç ve değişik isimler var sevgili dostlar. Bazen telaffuz etmekte de zorlanabiliyorum. Mavi'ye Karışsam. Dilerim, değerli dinleyenlerim, gönülden dilerim, kalpten diliyorum. Umarım hayatınızda şöyle denize bakmak gibi hissettiren bir insan bulursunuz. Böyle gördükçe içiniz açılır, yüreğiniz ferahlar, apaydınlık hissedersiniz.

0: Belalı saatlere hoş geldiniz.
1: Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, yaklaşık bir dakika sonra haberlere bağlanıyoruz. Dolayısıyla saat 16'daki Leyla'lı saatleri kaçırmayın, radyolarınızın frekansıyla oynamayın. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2'de kalın. Az sonra haberlerden sonra tekrar ben buradayım, sizlerle paylaşmak istediğim çok güzel konular var. Dolayısıyla bizimle kalın.

0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şeyi

Merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, saat 16'daki canlı yayından Leyla'lı Saatler'den beni dinleyen herkese tekrar gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum değerli dinleyenlerim. Saatlerimiz 16.15'i gösterirken müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Ditis Helmut Radyosu'ndan, Ditis Helmut Stüdyosu'ndan ben Leyla Bak. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor sevgili dostlar. Bu saatte de birbirinden özel, güzel, farkındalığınızı yükseltecek, bakış açınızı değiştirecek konularla sizlerle birlikte olacağım. Şöyle enerjik, şık, şıkır şıkır fıkır fıkır müziklerle giriyorum. Baktık böyle az yayılıyoruz ikinci saatte. Hoppa kalkalım, canlanalım, neşelenelim. Nerede hareket orada bereket demişler. Gerçekten iki kalkın, zıplayın, oynayın, dolanın sevgili hanımlarım. Eğer mutfaktaysanız ya da gidin eşinizi bir kaldırın, bir çevirin. Böyle bir havanız değişsin ya. Bir böyle enerjiniz değişsin. Ruh haliniz değişsin. Ne kadar güzel olur.

Bu kadar basit aslında sevgili dostlar. Ruh halinizi bir anda değiştirmek sadece bir müzikle bile olabilir. Bir telefonla, bir şarkıyla, bir kitapla, bir kahveyle. Bazen sadece kahve yaparken sana da kahve yaptım diyen birinin sözüyle de insan kendini iyi hissedebilir. Evet sevgili dostlar, bu pazarda bu saatten şu mikrofonu oynamadan duramıyorum. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim.

Düm Tek'i dinlerken aklıma okul yıllarım geldi. Trompet çaldığım zamanlar geldi. Böyle darbuka sesinde duyduğunuzda aslında darbuka çalmak da gayet insanı kendini iyi hissettiren bir müzik aleti diye düşünüyorum. Acaba darbuka mı çalsam, kursa mı gitsem diye bir aydınlanma yaşadım ama ben de bugünlerde ne yaptığımı bilmiyorum ki.

Bir yazı çıktı sevgili dostlar. Azıcık da gülelim değil mi? Birazdan düşündüreceğim çünkü sizlere. 50 erkeğe sormuşlar. Eşinizle annenizin doğum günü aynı gün olsa kimi yemeğe götürürsünüz? Cevap: oruç tutarım.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim. Sevgili dostlar, kalbi kırık biri dervişe sormuş. İnsanlar canımı çok yaktı. Onlara ne yapmalıyım? Derviş demiş ki, eyvallah de. Gün gelir, onlar eyvah der. Sana da Allah demek düşer.

Sevgili dostlar, saatlerimiz 16.24'ü gösterirken neredeyse yarım saati geride bıraktık. Değerli dinleyenlerim, kırılmışsanız, yorulmuşsanız, inanın ilahi adalet bazen hemen işlemez. Ama zamanı geldiğinde öyle bir yerden vurur ki ne vicdan kalır ne bahane. Demem o ki kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmaz, çünkü Allah'ın terazisi şaşmaz.

0: Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim. Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 088 16 66 700. 088 16 66 700 bu numaradan önce biri sonra ikiyi tuşlarsanız stüdyomuza ulaşabilirsiniz. Ben yine bu haftada sevgili dostlar artık bu programı buradan götürürüm.
1: Leyla ile Leyla'lı saatler.
2: Leyla ile Leyla'lı saatler.
0: Her hafta değerli dinleyenlerim böyle farklı müzikler, hem slow hem mahına hem kıhına vuran müzikler listemi bir görseniz bir sürü müzik hazırladım. Ama ben ne yapıyorum? Bir yerden giriyorum. Nereden çıktığım belli olmuyor. Dolayısıyla artık bakacağım böyle... Alıp gidiyor müzikler, kendi kendini götürüyor program derken sanırım geri kalan zamanım da böyle geçecek.

sevgili dostlar. Kimsenin ne dediğini ve ne düşündüğünü takmadığınız zaman çok tehlikeli bir özgürlük seviyesine ulaşıyorsunuz.

Biraz daha abartalım mı değerli dinleyenlerim? Biraz fazla abartmışsın derken şarkıyı maşallah. Plan B Albani'den dinliyoruz. Sizler de sevgili dostlar benim gibi hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Ne takıyorum biliyor musunuz? Ya da neleri takıyorum? Ne takıyorum sevgili dostlar? Vallahi kafama şapka takıyorum, küpelerimi takıyorum, yüzüklerimi takıyorum, şıkır şıkır kolyelerimi takıyorum. Florumu takıyorum, kemerimi takıyorum. Gerisi mi? Saldım çayıra, Mevlam kayıra, hiçbir şeyi takmıyorum. Na na na na na na. Na na na na na na. Hey hey, yalla yalla. Bu arada siz takanlar taktığınızla kalıyorsunuz. Sadece kendinize zarar veriyorsunuz. Yani siz taktınız diye o şey değişmiyor.

Değerli dinleyenlerim, gidersen git sen de kalmaz aklım diyordu ya, böyle bir şeyler geçiyor şimdiki dinlediğiniz şarkıda. Biraz önce söylediğim geldi aklıma. Ben de ne demiştim? Ben buradan giderim artık demiştim. Ayarsızım işte sevgili dostlar. Gidemedik. Yol bizi başka yere götürdü. Döndük durduk, kendimize döndük. Onu da söylemek istedim işte. Hayat bazen siz plan yaparsınız, karar verirsiniz. Ama bir anda bir şey olur. Bir bakmışsınız başka yoldasınız.

0: benim çokça sevdiğim şarkılar arasında kaç haftadır hazırlayıp yayınlayamıyordum. Şimdi gelsin bakalım. Can Feza'dan dinliyoruz Çöl.
1: Çok üzdüm. Belki onunkine eşit değil hüznüm. Harbi kadındır, dobradır, düzdür. Ciğerlerimdeki katran o süzdü. Yalnız hissetmemi sağladı. O yokken yalnızım anladım. Yalnız adımlarken dağları, adımlarıma pişmanlıklar bağladım. Onu beni sevdiğine pişman ettim. Bu hal beni kendime düşman etti. Biliyorum bana çok güç sabretti. Bense bu sabrını darp ettim. Bana olan güveniyle yattım. Aşk güneşi sonsuza dek battı. Bana verdiği emaneti sattım. Hak etmediği ihaneti tattı. Bana gerçek beni hatırlattın. Hatırladıkça da tüm

aşk en aza. Sığmıyorken dualar avuçlara. Dualar gerçek olmasa bile, gerçekler dua olabilir yine. Gönül yolundan geçeni bile, geçip gitmeyecekten dile. Ay yüzlüm bulutların arkasında, gönül bir güzellik beklemiyor Kasım'dan. Güneş hapis yatar parkasında.

0: ben hala seni duysam. Bırakmam bir kez daha seni bulsam. Susmam bir anlık olsun beni duysan. Ne hissettiğimi inan ben de çözemedim. Giz kalbe büyük gelmese de göze gelir. 7 milyar insan toplanmışız bir yerde. Yiyip bitiriyoruz şekerden bir gezegeni. Öyle bir zaman ki şekerim bile acı. Şekerden evlerde yaşayanlar baş tacı. Akıl acı öldürür, taş bağcı. Ben şeker hastasıyım, acı benim ilacım. Duvarlarına çarpa çarpa çıkışa yürür. Terk ederim kalbini çünkü ben hürüm. Yarama boca eder zaman denen kürü. Sabrederim zamanla içimde sen çürür. Sanma ki sana meylim bağım var. Ölesiye kavruluyorum kendi yağımda. Ben her zaman uçmaktan yanayım da. Bir ağırlık beni her an çekiyor ayağımdan. Bu yüzden hiç göklere kalkmadı başım. Bitiremedim tümüyle içimdeki savaşı. Şeref suyum kan aşım. Ya suyum elden gider yavaşım. Dönmektense ölmeyi eylerim. Ölmektense dönmeni.
1: Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim. Bu haftada, bu pazarda bana ayrılan süreyi doldurdum. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Size her zaman söylediğim gibi, her zaman hatırlattığım gibi sevmekten, gülmekten ve dua etmekten vazgeçmeyin. Evinizden huzur, sofranızdan bereket, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Ve size değer veren insanları önemsemeyi de unutmayın. Az sonra neşeli pazarımız var. Dolayısıyla radyolarınızın frekansıyla da oynamayın. Titesel montta kalın. Neşeli pazarda birazcık da neşelenin diyorum. Haftaya görüşünceye dek, buluşuncaya dek herkese sağlıklı, mutlu bir gün dilerken, mutlu bir haftaya şöyle güzel enerjik çayınızı, kahvenizi demleyin. Kafanıza da pek bir şeyi takmayın. Taksanız da değişmeyecek şeyler için uğraşmayın. Haftaya buluşuncaya dek, görüşünceye dek güzel bir hafta diliyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.
0: Şimdi kalbinin odalarında fuhuş var. Özgürlüğe mahkumsun doğuştan. Belki bir anahtar yaparsın bu huşla.
2: Leyla ile Leyla'lı saatler. Leyla ile Leyla'lı saatler.

Hayırlı akşamlar sevgili dostlarımız. Neşeli Pazar tekrar sizlerle birlikte ve İdrik Doktor arkadaşlarımıza teşekkürler ederken bütün arkadaşlarımıza bakalım söyle ismini Tahsin, Yağmur, evet Yusuf arkadaşlarımıza. Evet teşekkürler bizi dinlediği için, dinleyi açıp da TikTok'ta bizi izlediği için sizlere çok teşekkür ederken. Evet isteklerinizi de yazabilirsiniz. Evet Emre bakayım. Emre Baba gerçekten o arkadaşına teşekkürler. 36 Güneş Mutlu teşekkürler evet arkadaşımıza. Ve sıradaki parçamızda sizlere armağan etmeden önce sizlere hepinize bir hafta arayla birlikte olmayı şöyle ipler çektik. Ve sizlere bu saatte şu an sizlerle yayın yapıyoruz. Ve güzel parçalarla devam etmeye çalışacağız. Hepinize hayırlı akşamlar derken Helmut Altı'ndan Neşle Pazar'a, TikTok'tan bütün dünyaya selamlar dedikken. Hadi bakayım gelsin parçamız, hangi parçamız geliyor bakalım.

şu an Hülya Polat'tan geliyor. Güzel bir parça, hareketli parça. Bir tane buldum ama şu an bakın hangi parça söyleyeyim. Bence Hülya Polat dediğim zaman şöyle Karadeniz Türkler'den bir tanesine geliyor.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken sevgili dostlarımız. Evet, arkadaşlarımıza bakıyoruz. Murat arkadaşımız teşekkürler. Muhsin arkadaşımıza teşekkürler. Bedri Hacıcan teşekkürler. Evet Emre Gökdemir teşekkürler geri katıldığın için. Evet, sıradaki parçamıza bakıyoruz. Geçmeden önce sevgili dostlarımız istek hatlarımızı, WhatsApp adresimizi gönderelim. 0653 2050 46. Evet, Helmut'un dışından arayan dinleyeceğimizde, yurt dışından arayan dinleyeceğimizde 0031 653 2050 46'ya da gönderebilirler. Evet, tekrarlıyorum. Yurt dışına arayan dinleyeceğimiz 0031 653 2050 46'ya da gönderebilirler. Ve WhatsApp'tan da siz tekrarınızı yazabilirsiniz. Derken şöyle bir bakıyoruz. Sevgili dostlarımız, Gökhan Güney'in güzel bir parçaları var. Onu da bir çalalım o zaman. Çalalım bakayım kimler gelsin. Şu an biraz evvel isminden saydıklarım arkadaşlara. Gökhan Güney'den geliyor. Bakayım hangi parçası. Melek Yüzdüm diyor. Biraz remix geliyor ama. Remix gelecek. O parçayı da hemen gönderelim o zaman. Gelsin bakayım.

Evet, evet sevgili dostlarımız, ufak teknik hatalar olabiliyor. Böyle ufak kalemeye düğmeye basmış benzinle ses çıkmaz oldu yani gerçekten. Evet sevgili dostlarımız, BK, evet BK Beşiktaş mı? Evet Beşiktaş mı bilmiyorum ama. Gökçe arkadaşımız teşekkürler. Mithat Küçük, evet katıldığı için kendine çok teşekkür ederken. Evet şu an Gökhan Güney'den dinledik. Melek yüzdüm dedi. Gerçekten melek yüzdüm var mı? Oluyor tabii, gerçekten olmaz olmuyor yani. Evet şöyle bir bakıyoruz sağ taraf, sol tarafında şöyle bir Karadeniz türkülerden bir tanesini dinleyelim o zaman. Gelsin böyle hareketli parçalardan sevgili dostlarımız. Açayım bakayım şöyle bir bakalım. Vallahi ses gelmedi. Duyamadım ki. Bakalım bakalım. Bakalım. Evet nerede kalmıştık? Teşekkürler. Canlı yayına beğeni atmaya çalışın. Evet sevgili dostlarımız 0492. Vallahi 92 mi dedim? 49-22. Teşekkürler, teşekkürler katıldığın için. Evet beğeninizi bekliyoruz. Beğeniniz için çok çok teşekkür ederim sevgili dostlarımız.

Vallahi geldim bugün içi geldiğinde neşeliyim ama neşeli olmaya da çalışacağım. Evet şöyle bakalım. Aynur Polat, Serdar Ortaç, Sibel Can'ın güzel bir parçalardan bir tanesi Padişah. Gerçekten bu Padişah güzel parçası ama ben beğendim ama bakamam. Sibel Can mı söylüyordu, Aynur Polat mı, Serdar Ortaç mı söylüyor? Dinleyelim bakalım, gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken sevgili dostlarımız. Evet, Süleyman Sübercan'ın bile Padişah parçasını ben şu an Aylin Polat'tan, Serdar Ortaç'tan yani biraz değişiklik var yani sevgili dostlarımız. Güzel parçalardan bir tanesi de. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Evet, şu an bir bak dinleyen arkadaşımız Mithat Küçük arkadaşımıza güzel bir üyesinden bir parça çalalım o zaman. Hazırlayayım. O parça gene arm edelim o zaman. Evet, şöyle bakıyoruz. Menderes Fitto. Mercedes Fitto. Gerçekten mi? Vallahi katılmış. Selamlar selim, selamlar. Evet, selamlar selim derken. Evet, şöyle bakıyoruz. Helmut'un ve Helmut FM Erip de selamlar diyor. Evet, Helmut'un Erip'e. Teşekkürler kendilerine. Teşekkürler derken. Evet, sıradaki parçayı da gene arm edelim o zaman. Gönderelim o zaman. Hangi parçasıymış şöyle bir seçelim. Sevgili dostlarımız. Çelik mi var? Neşe Karabilecek var. Sırada bakayım. Hangi parçasıymış şöyle bir bakalım sevgili dostlarımız. Evet. Tarkan'dan gelsin o zaman. Tarkan. Vay vay vay diyor. Gerçekten mi? Evet. Mercedes Fito'ya arkadaşımıza gelsin. Teşekkürler.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız. Biraz evvel Mercedes kardeşimiz de evet Mercedes Fito'dan bütün arkadaşlara gelsin demiş. Evet Tarkan'dan gönderdik o parçayı sevgili dostlarımız. Hangi parçalardan yay yay vay vay dedik yani hangi parçalarda. Evet şu an bir kuruz Mithat Küçük arkadaşımızın isteğini kendi yöresinden bir parça göndereceğim. Türkiye'nin merkezinden dur bakayım Denizli parçasından şöyle bir çalalım bakayım. Gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken evet Mithat Küçücük arkadaşımızın yöresinden de evet Denizli yöresinden çaldık güzel bir parçaydı. Evet şöyle bakıyoruz ve şöyle bir bakalım isimsiz gönderen Murat Göçer. Evet teşekkürler Esra Köksal. Evet Esra Köksal'a teşekkürler katıldığı için. Engin Sakal'da dinliyormuş şu an bizi. Evet Cihat Boz, Cihat Özcan. Evet teşekkürler selamlar yazmış kendilerine de bizden buradan kucak dolu selamlar derken. Evet sıradaki parçayla bu isimleri saydıklarıma şöyle bir rahmetli Ferdi babamızdan dinleyelim o zaman. Hangi parçası? Evet şöyle bir bakıyoruz. Seslerimiz çıkıyor mu sevgili dostlarımız? Sesimiz geliyor mu? Bilmiyorum ama şuraya. Hemen Ferdi babamızdan dinleyelim. Postacı diye zaman tünelinden gelsin bakayım.

Evet sevgili dostlarımız, rahmetli Ferdi babamızın postacı parçası gerçekten. Postanın da hayırlısı var, hayırlısı var. Evet gerçek sevgili dostlarımız. Geldi. Esat Kutlu. Kutlu. Evet teşekkürler katıldığı için sevgili dostlar. Evet sıradaki parçaya geçmeden önce şöyle bir saatlerimize bakıyoruz. Birinci saatimizin neredeyse 19 dakika sonra ikinci saate geçeceğiz. Evet 19 dakikamız kalmış birinci saatimize. Evet programımız devam ediyor. Türkiye saatiyle 27'ler, Avrupa saatiyle 19'lar. Neşile Pazar bomba gibi parçalarla devam ederken şöyle bir bakalım hangi parçası gelmiş. Şöyle bir WhatsApp'ıma bakıyorum. Bir tane istek var dediğim. Evet geldi. Şöyle bir açayım bakayım bir WhatsApp'tan. Evet şöyle bir boğazım da arıyor ama gerçekten bir hafta arayla. Hasta geldi. Herkes de şöyle şeyde sıkıntı var. Frizim var diye yollar dışarıda bilmiyorum ama. Salgın var salgın geldi. Gerçekten salgın var. Evet şöyle bakayım selamlar Murat abi demiş. Bendeniz Selman'ım. Teşekkürler Selman'ıma. Evet TikTok'ta sesin güzel geçmiyor diyor yazmış. Teşekkürler. Bu hafta bence. Ben de şu an dinliyorum ama sesim bazen kısıklık geliyormuş. Evet Selman'a teşekkür ederken bizi de o zaman 107.2 FM'den dinleyebilir. Evet şu an bizi oradan da dinleyebilir derken. Evet Selman'a ne demiş? Bana bir istek bir parça gönderirsen bütün arkadaşlar seni şu an dinliyor demiş. Teşekkürler Selman'a. Evet sıradaki parçayı kendine arm edelim o zaman. Gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken Doşkun Sabah'tan dinledik. Bir kadın, evet bir kadın. Kadınlarımız, ayakları öpülen kadınlarımız. Gerçekten hayatta kadın olmazsa dünyaya yaşamaz. Dünya yaşamaz yani. Kadınlar olmazsa hizmet olmaz. Kadınlar olmazsa hayat olmaz. Kadınsız hiç hayat olmaz sevgili dostlar. Ne demişler? Bir iki elin biri var, bir elin tekisi var derler, bir kelime var ya sevgili dostlarımız. Yani siz anlamaya devam edin yani. Gerçekten ben biraz karşıladım burada. Evet, bu parçayı biraz evvel Selma Hanım'a gönderdik. Kadınlarımız bir numara. Başka yok. Gerçekten. Evet, şöyle bakıyoruz. Esmer Çocuk, teşekkürler. Teşekkürler katıldıkça. Rambo. Evet, Rambo'ya teşekkürler. Selamlar göndermiş bizlere. Evet, Mustafa bakalım. Evet, Mustafa. Teşekkürler katıldığı için. Evet, sıradaki parçamıza bakarken şöyle bir bakıyoruz. 10 dakikamız kalmış ikinci saatimize geçmeye. Neredeyse bir saat bitti. 50 dakika mı? Evet, 50 dakika. Şöyle sizlerle birlikteyiz sevgili dostlarımız. Havalar nasıl? Sizler burada şu an stüdyoda ben canlı olarak dinliyorsanız, havalar şöyle güneşli. Tam güneş karşımda, arkamda bir veriyor ki. Ekranları böyle bazen karıştırıyorum, göremiyorum. Ne yapalım? Güneşin tam batma saati. Evet, şöyle bakalım o zaman sevgili dostlarımız. Denizli'den sonra bir Ankara havasına mı gidelim? Ankara türküsü mü diyor? Hangi meş? Şöyle bir bakalım. Erol Köse'den gelecek güzel bir parça. O parçaları da söylemeyeyim buradan. Gelsin bakın, gelsin.

0: Neşeli Saatler.
1: Neşeli Saatler devam ederken sevgili dostlarımız, Osman Ağadırları gerçekten böyle Denizli yöresinden bir tanesiydi. Evet, şöyle bakıyoruz, saatlerimizde 5 dakika kaldı. Haberlerden sonra bakalım sizlerle ikinci saatte de bomba gibi parçalarla devam edecekken şöyle bir Erkan Oncaklı'dan bir Karadeniz türküsü daha dinleyelim. Ondan sonra sizlere haberlere bağlanalım diyoruz.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken sevgili dostlarımız, evet, İlhan ve Sarık Türk'e teşekkürler. Teşekkürler katıldığı için. NK katılmış, selamlar derken, evet sevgili dostlarımız, haberlere geldik. Haberlerden sonra tekrar ikinci saatte sizlerle birlikteyiz. Evet, TikTok arkadaşlarımız, yayınımız devam ediyor. Bir yere kaybolmuyorsunuz. Ve sizler de 107.2 FM'den bir yere kaybolmuyorsunuz. Radyoların frekansını oynamıyorsunuz. Radyo ikinci saatte devam ediyor. Hadi bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Neşeli Saatler. Evet sevgili dostlarımız, ikinci saatimizde birlikteyiz. Evet, ikinci saatimizde sizlerle birlikte olacağız. Neredeyse Türkiye saatine 20'ye der, Avrupa saatine 19'a der. Buradayız. Evet, bir saat daha şöyle sizlerle birlikte olacağız. Evet, dinleyicilerimiz Elif Kurtkaya'ya çok teşekkürler beyni gönderdiği için. Genelde şu parçayı ay görür mü dedi. Ah of görür gördüm dedi. Gerçekten bir parçaydı. Karadeniz türküsünü ilk başta açılışta kendine armağan ettik. Evet, canlı yayınlarla beyinlerle göndermeye devam ediyorken biz de kendine çok teşekkür ederken. Evet, Doğan Akpolat teşekkürler katıldığı için. Evet, bize güzel işaretler gönderiyor. Teşekkürler derken hemen şöyle bir bakıyoruz. Sol tarafta bir iki saatte de şöyle bir hareketli parçamız varken öncelikle hemen istek hatlarımızı belirtelim. 0653 20 50 46 WhatsApp adresimize gönderebilirsiniz. Şu an bir bakıyorum, bir WhatsApp'ımız var mı? Var. Evet, bir tane beklemede. Hemen o parçayı da hazırlarken sonraki parçamızı şöyle bir gönderelim. Bahçe duvarı açtım. Gerçekten bahçe duvarı mı? Bahçe duvarı mı? Gerçekten böyle parçalardan bir tane var mı?

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam edecek. İkinci saatimizde de, evet ikinci saatimizde sizlerle birlikteyiz sevgili dostlarımız. Gerçekten böyle hareketli parçayla devam ettik. Evet, bütün arkadaşlarımıza buradan kucak dolu selamlar. Ve evet, Ömer Bakır Ballı mı? Bakırlı 27 katılmış, teşekkürler. İsmail teşekkürler. Evet, Elif Kurtkaya'ya da çok çok çok teşekkürler derken, o da beğeni göndermeye devam ederken. Evet, sizlerden de beğeni bekliyoruz arkadaşlar. TikTok'ta da yayın, canlı yayınımızı devam ederken Fahrettin, evet Fahrettin dedi. Gerçekten böyle Karaman, evet Karaman, teşekkürler kendine. Evet, şöyle bakalım sıradaki parçamız. Şöyle bir güzel bir istek varmış. Şöyle bir bakıyorum WhatsApp'ımıza. Evet, bakalım kim göndermiş. Mehmet arkadaşımız göndermiş. Merhaba burada abimiz. Bizi dostumaya devam ederken sıradaki parçayı da bizlere gönderin diyoruz yazmış. Biz de gönder, teşekkürler derken Mehmet arkadaşımıza Selçuk Balcı'dan gelsin güzel bir parça. O parçayı da kendine arm edelim. Ağlama yüreğim ağlama diyor. Gerçekten şöyle bir hafifleyelim derken Hakan Akgül'e teşekkürler, teşekkürler, kendi gönderiyoruz bu parça. Bu parça da sana gelsin diyoruz.

0: Neşeli Saatler.
1: Neşeli Saatler devam ederken sevgili dostlarımız, hangisinden dinlenir, kim dinlemiştik? Vallahi unuttum gerçekten. Ağla yüreğim ağla derken gerçekten ağla yüreğim ağla, ağla yüreğim opa dedi. Gerçekten opa deyince yani biliyorsunuz, burada biliyorsunuz opa mama derken ağlamadı. Yani gerçekten ağlamaya devam etmiyoruz sevgili dostlarım. Neşemize neşe katmak istiyoruz. Evet, şöyle bir bakıyoruz ki tam 25 dakikayı geride bırakmıştık 2. saatimize. Evet, güzel parçalar devam ederken arkadaşımız da ağla resmi göndermiş. Sakın ağlama, ağlama. Bu dünyada ağlayacak yer başka. Gerçekten başka ağla. Oğlum ne yapıyoruz? Çelikten güzel bir remix parçası gelsin o zaman. Çelikten. Evet, gönderen arkadaşlarımız. Evet, Elif Kurkaya'ya da gelen teşekkürler derken, Ferhat Tenis teşekkürler katıldığı için. O parçada kendine arm edelim. Gelsin o zaman. Çelikten geliyor.

sevgili dostlarımız, sizler de beğenilerini beklerken, evet çok çok çok Hamza, evet Hamza'ya çok teşekkürler derken. Evet, şu an bir bakınız, Murat Göğe Bakanı'ndan gelecek bize parçaların bir tanesi, yaralıyım diyorum. Gerçekten yaralı olmayalım, bir devam etmeyelim. Rahmetli Murat Göğe Bakanı'ndan yaralıyım. Evet, 0653-2050-46. Neşeli saatler devam ederken. Sizlerle de dostluğumuza devam ediyoruz.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken Murat Göğe Bakan'dan yaralı albümden dinledik diğerli parçasını, başka parçayı da sevgili ustamız. Ve şöyle bakarken saatlerimizde son 25 dakikamız kalmış derken, evet şöyle Aramon Şenalday. Şenalday'a çok teşekkürler derken, evet sevgili arkadaşlar, TikTok'taki arkadaşlar selamlar derken, sıradaki parçayı sizlere şöyle bir hangi parçamızı göz. Geçen hafta bu parçayı çalmıştım. Denizciğimiz bir tanesi yazmış ki, merhaba Murat abi demiş. Geçen hafta Sinan Özen'den güzel bir parça çalmıştın. O parçayı tekrar çalarsan memnun olurum demiş. Bendeniz, bakayım kim istemiş. Evet şöyle bakayım, ismine doğru bakıyorum. Hatice'ye de yazılmış. Evet, Hatice Hanım'a yazmış. Teşekkürler kendine göre. O parçayı da kendine armağan edelim o zaman. Evet Furkan arkadaşımız, teşekkürler katıldığın için. Sıradaki parçayı sana armağan ediyorum. Öpsene beni diyor. Sinan Özen'den geliyor.

0: Alem onu dinliyor. O Neşeli Pazar. Neşeli Pazar.
1: Evet, Alem onu dinliyor. Neşeli Pazar, Neşeli Saatler, Neşeli Saatler derken Sinan Özen'den dedik, Öpsene Beni derken, evet, Hatice Hanım'ın isteğine gönderdik. Geçen hafta bu parçayı gelen istemişti bizlerden. Biz de kendine teşekkürler ederken, parçanı armağan ederken şöyle bir bakıyoruz. 18 dakikamız kalırken, çalkalla çökerken ZB'yi diyor. Engin Arslan'dan gelecek bir parça, bir bakalım. Şöyle bir bakalım ne geliyor, hangi parçası?

Evet, remixlerde parçalardan devam ederken, güzel parçalardan devam ederken sevgili dostlarımız, son 14 dakikamız kalmışken şöyle bir bakıyoruz. Osman Alıcı. Alıcı mı? Gerçekten böyle gerçekçiler selamlar yazmış bizlere. Evet, sıradaki parçamızı bakalım. Beğenilerini bekliyoruz sevgili dostlarımız. Şu anda yayın sonunda bir bakacağım. Yani beğenilerimiz nerede olacak? Haftaya belki bildirir mi yani? Şu an tam olarak canlı yayında göremiyorum. Evet, şöyle bakalım. Zekeriye Ünel'den güzel bir parça. Sıra Geceleri. Evet, Sıra Geceleri şöyle. Sıra Geceleri biliyorsunuz sevgili dostlarımız. Bir de ben çalmıştım biliyorsunuz. Zeybek havası, evet. Onu biliyorsunuz sevgili dostlarımız. Düğün salonlarında böyle daha gelinle damat içeri girerken bu parça çok bazı yerlerde meşhur oldu. Yani ben de burada hoşuma gitti yani o parçayı gönderdiğim için. Evet, Şölen Zekeriye Ünal'dan gelsin Sıra Geceleri arkadaşlarından. Bakalım hangi parçaymış. Karaköprü. Olabilir mi? Olur. Gerçekten.

0: Saatler.
1: Vallahi Erkan Ocaklı'dan böyle şarkılar var mı yani? Gerçekten sevgi dostlarımız. Vay ya, var ya. Evet, son 16 dakikamız kalken şöyle bir Kırşehir türküsü de çalalım. Ondan sonra programımıza noktalayalım. Ne? Gelsin bakayım, Kırşehirlere gelsin.

değerli dostlarımız. Geldik programın sonuna. Gerçekten böyle program olmaz mı yani? Dosturmaya devam ettik ama bize verilen süremiz doldu yani. Ve TikTok'taki arkadaşlarımıza buradan kucak dolu selamlar derken, hepinize teşekkürler derken, haftaya gene aynı saatte buluşmak üzere hoşça kalın derken, hepinize haftaya buluşuruz inşallah. Hadi bakayım, bye bye.